adet 17 yaşındayım. Her ayak sesinde ürperirim. Demir kapının her açılışında göğsümün kafesine sığmaz yüreğim. Her türlüsünü tattım. Acıların, ayrılıkların, her şeye biraz alıştım.

beni uzaklaştırmaya çalışırken aklından geçenleri seviyorum. Bizden büyük tanrısı yok yalnızlığın, getirdiğin hevesi, götürdüğün imkanı seviyorum.

çaya karanfil katardın, kattın. Zarif gülüşünü, inceden telaşını, çaktırmadan gözyaşını katardın, kattın. Sen benim o canımsın, bu gidiş hangi gidiş, bir daha döner misin? Hayatın tuzağına düştük, sevginin uzağına. Al ger beni bin yıllık çarmıhına, yorgun bedenimi taşla, toprağına götür beni, hüznünle birlikte göm beni, bağışla. Şimdi bir aşka ağlıyorum, Azrail'den koparıp getirdiğim acılı bir aşka. Gideli ilk defa çay demliyorum, İçine karanfil katıyorum, içemiyorum, usulca ağlıyorum. Al götür beni. Gittin ya, gittin işte. Hiç aklımdan geçmeyen şeyler geliyor aklıma. Çalı çırpı kurduğumuz sırça saray yıkıldı işte. Gittin ya, gittin işte. Bir ormancı türküsü kaldı belleğimde. Bir de acıyı. İkiye katladığımız...

denizine küsmüş bir martı gibiyim. Dalgalar üstüme üstüme geliyor. Ah pınar gözlüm, suç ortağım, bu yarayı taşıyamam. Sen gidersen yaşayamam. Bu senin yaptığın korsan bir eylem. Her şeyi dağınık bırakıp aniden çekip gitmek. Bu sabah cebimdeki bütün paraları mendil satan çocuklara dağıttım. Ah pınar gözlüm, her şey ters duruyor bu evde. Yerdeki kilim, odadaki halı, pencereler kapalı. Hiçbir şeye dokunamıyorum. Dön, dön sevgilim. Sensiz yapamıyorum.

nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin alışkanlık, için kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş meğer, anneler gibi ağlayabilmeli.

Her kim ki olursa bu sırra mazhar, dünyaya bırakır ölmez bir eser. Kum gelir Veysel'i bağrına basar, benim sadık yarım kara topraktır.

Oh my god.

Yar şaşırdım ben aklımı neyleyem, anlamadım çözemedim yar seni, ben seni.

0: Çok uzaklardan gelip çok uzaklara savrulan
1: sevda yerleriydik.
0: Biz ki asi umutlar beslerdik yüreğimizde.
1: Hesapsızdı yüreğim, pazarlıksız ve katıksız.
0: Şimdi başımı taştan taşa, yüreğimi soysuz sevdalara çaldırıyorum. Yoruldum ve yanıldım, ama inan türkü gözlüm, bu azaran yaraya zamansız yakalandım. Zamansız yakalandım.

çaldığında avucumda dudak kenarı çiğ.

0: Değiş Saati sona erdi. Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
2: Çağdaş Akustik başlıyor.

0: Dinleyebileceğiniz en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
1: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
2: Berna ile iz bırakanlar başlıyor.

0: uzaktan gelir gibi sesin. Sanki hep başka bir alemdesin. Her şeyde biraz seni bulurum. Nerede olsam aklımdasın biraz. Kimse bilmez.
1: Evet, bazı yaşadıklarımızı gerçekten kimse bilmiyor. İz bırakanlar başladı, hoş geldiniz. Haftanın ikinci gününden, salı gününden herkese merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz, keyfiniz yerinizde mi? Bizler buralardayız, mikrofonumuzun başında. Hani gün tam ortasında türkülerle, sözle, muhabbetle sizlerle birlikteyiz. Tabii ki saatler 15'i gösterinceye kadar Radyo Çağdaş'tayız. Bir yanım kaçar gibi. Bu frekansın arkasında bir gazete, bir kültürün hafızası, bir sanatın emeği var. Evet, Çağdaş Kocaeli Gazetesi yıllardır bu kentte, bu ülkeye söz söyleyenlerin, yazanların, düşünenlerin sesi. Gündemi takip eden, yerelden kopmayan, halkın içinden haberleriyle var olan bir duruş. Ve onun yanında da Çağdaş Sanat Akademisi var. Müziğin, resmin, edebiyatın içinden geçen çocuklara, gençlere, yetişkinlere sanatı ulaşılabilir kılan bir emek alanı. Evet, sahne arkasında sessizce büyüyen ama sahnede kocaman bir iz bırakan kıymetli bir akademi. Evet, Radyo Çağdaş tam bu yüzden işte sadece çalan değil, üretilen, sadece konuşan değil, yaşatılan bir radyo. Neredeyseniz, bizi nereden dinlemek istiyorsanız iOS ve Android uygulamalarından ücretsiz Radyo Çağdaş uygulamamızı indirebilirsiniz. Ve tek tuşta buradayız. Üyelik yok, ücret yok, bahane yok. Sosyal medyada her an de yan yanayız. Evet, Çağdaş Medya Grubu olarak bizler tüm platformlarda varız. Takip etmeyi unutmayın. Ve en önemlisi, Radyo Çağdaş WhatsApp hattı 542-424-8950. Varsa isteklerinizi, mesajlarınızı, ben buradayım, bir selam göndermek istiyorum dediğiniz bir mesaj, buralardayız, gönderin gelsin. Evet, bugün salı, gün ağırlaşmadan, akşam gelmeden biraz türkülerle, özgün müziklerle hafifleyelim, bir söz oturalım, ne dersiniz? Bir Sen Tezer ve İlhan Şeşen'in kıymetli eseri Ne Tuhaf adlı çalışma bizlerle birlikteydi. Hani tuhaf derken aslında tuhaflık değil de yarım kalmış cümleler, söylenmemiş sözler, içte kalmış bir vedadır aslında. Radyo Çağdaş da bizlerle birlikteydi. O zaman bu tarz biraz gidelim, ne dersiniz? Fikret Kızılok gelsin gönül. Dinleyebileceğiniz en iyi noktada Radyo Çağdaş'tasınız. Ben Deniz Berna Uytunönk. Saatler 15'i gösterinceye dek buralardayız. Hoş geldiniz tekrardan.
2: Berna ile iz bırakanlar.
3: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
1: Çok kıymetli bir çiftimiz bizleri dinlemekte. Sevgili Ali Karahan ve Aysel Karahan. Benim canlarım, ciğerlerim. Allah sizi hep böyle mutlu etsin. Sizi çok seviyorum.
4: Herkesten kaçtın, en sonunda buldum sandım. Ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim.

Evet, dillere pelesenk olan en çok dinlenen eserler arasındaydı Gönül. İnsan bazen aklıyla değil de inatla sevdiklerin peşinden gider ya. İşte gönül dediğimiz şey insanın en çok da kendi kendini kandırdığı yer değil midir?

Evet, yine kendimizle yüzleştiğimiz bir türküyle, bir eserle daha doğrusu baş başaydık. Şimdi ise Yasemin Göksu hocamız gelsin. Yine iç yakan, o çok kıymetli eserlerinden bir tanesi Olamam Kimseyle adlı çalışma. Merhaba Berna, bugün aklım başka şeyler söyledi ama gönlüm yine bildiğini okuyor. Yasemin Göksu'dan Olamam Kimseyle. Hani hep diyorsunuz ya, bazı şarkılar vardır insan hatasını yüzüne vuruyor diye. Olamıyorum maalesef demiş. Gittin mi habersiz? Anlamlı bir mesajdı aslında bu. Evet, Derince'den Mehmet. Evet, bazı insanlar maalesef başkasıyla olamayacak kadar güçsüz, başkasıyla olamayacak kadar o aşka kıymet veriyor. Bu güçsüzlük de değil aslında, verdiği aşkın değerini de gösteriyor bir yandan da. Başka kimsem yok. Bu gerçekle yüzleşmek acı olsa gerek sevgili Mehmet. Hadi bakalım, armağan ederim, hoş geldin bu arada sen de. Bu kıymetli eseri tüm dinleyicilerimize derman etmiş olalım.

Oo, benim kıymetli dostum beni dinlemekte sevgili Cahide Omurca. Canımın içi bütün parçaları ben sana armağan ediyorum. Yanında sevgili Dilan da var. Dilancığım selamlar olsun sana da. Sevgili Dilan, böyle hayatın insanın önüne ansızın koyduğu duraklardan birine geldin sen, biliyorum. Yani insan böyle anlarda gerçekten ne söyleyeceğimi de bilmiyor ama şunu biliyorum ki bu yolda kimsenin yalnız yürümesi gerekmiyor ve sen çok güçlü bir kadınsın. Yanında Cahide gibi bir dostun, kardeşin var. Yani şunu da söylemek isterim sevgili Dilan, güç her zaman gürültüde değil, bazen sadece yan yana da durabilmektedir. Bak bizler buralardayız, yanındayız. Mesela bu ses, bu frekans, bu dayanışma duygusu yalnız olmadığını hatırlatmak için bunu da bir kez daha söyleyeyim. Sen inanılmaz güçlüsün. İnanıyorum ki en yakın zamanda atlatacaksın. Bu kıymetli eser de sizlere gelsin. Cahide Omurca ile sevgili Dilan'a. Bekle buğday tanesi desin ilk ayakkaya. Hemen sonrası yine buralardayız. Keyifli dinlemeler.

0: Al gülüm gitme.
1: Evet, Emre Saltık bizlerle birlikteydi. Körfez Aneli merhabalar. Körfez Aneli ben. Selamlar Berna. Bugün çok konuşmak istemiyorum ama Emre Saltık'tan Dağ Gülüm parçasını çalarsan sevinirim. Sizlere derman olsun. Radyo Çağdaş iyi ki var demiş. Sizler de iyi ki varsınız. Hoş geldiniz sevgili Ali. Çok kıymetli bir eser. Gerçekten bazı türküler birine söylenmiş gibi değil de. Hani böyle arkasından yetişememiş gibi duruyor. Dur gitme. Yani kabul edilmiş bir gidişin ardından kalan son cümle gibi bir şeydi. Evet efendim, şimdi ise sırada bir Hasret Gültekin eserini sizlerle buluşturmak isterim müsaadenizle.
2: Yine hasret var türkülerde. Yine hasret sonu gelmez.
1: Evet, 22 yıllık hayatına kocaman bir sanat sığdıran kıymetli sanatçımız, saygı sevgi rahmetle de yad edelim Hasret Gültekin'i.
2: Yine hasret sonu gelmez. Bir alev var yüreklerde. Türkülerden mi bilinmez? Yan yüreğim yan, yürek bir damla ateşte kanmaz. Bedende kuş misali can, uçar Sivas ellerinde. Ozan yanar gönül, ozan yanar.

Ah, Hasret Gültekin deyince şöyle akan sular duruyor tabii ki. Bir insan ömrünü neye vermeli? Bu soru aslında cevap aramak için sorulmuş soru da değil. Hani bu soru kendine sorduğun en ağır hesap değil mi? Harcanıp gidiyor. Hasret Gültekin bu türküyü söylerken çok gençti sevgili dinleyiciler. Sadece 22 yaşındaydı hayata veda ettiğinde. Ama o 22 yılda birçok insanın ömrüne sığdıramayacağı kadar söz, eski, iz ve türküler bıraktı. Hep derler ya, bağlaması konuşmaz hasrete düşünür. Aslında bazı türküler bize şunu da bırakıyor. Bakın, insan balına mı ve... Malına mı verir ömrünü, makamına mı, sevdaya mı, yoksa ardında bırakacağı temiz bir söze mi? Ne kadar mantıklı değil mi? Efendim, yarım kalmış bir ömrün tamamlanmamış cümlelerini dinledik, dinletirdik. Radyo Çağdaş'ta bizlerle birlikte olduğum. Harcanıp gidiyor ömür dedi. Bugün bayağı eski türkülerden gidiyoruz yalnız. Şöyle mesajlarınız da evet bu yönde. Teşekkür ediyorum bu arada sevgili Çiçek de dinlemekte. Kıvırcık Ali'den bir eser istenilmiş. Tutuştu Gönül Çarığım adlı çalışmayı buluşturmak isterim sizlerle.

Evet, Kavacıkale'de 42 yaşında hayata veda ettim. O da çok genç, çok kıymetli sanatçılarımızdan da saygı sevgi rahmetle de yad edelim. Tutuştu gönül çarağım, hani insan içindeki yaranın ateşle konuşması vardır ya. Türkiye'de de gerçekten yaramızı hatırlatıyor. O yaralar hiç kapanmıyor ki, böyle yanıyor, sızlıyor, hatırlatıyor. Evet, Kavacıkale derken gitti ama arkasında hani bu toprakların kalbini sinmiş çok ağır, en sahici türküler bıraktı. Onun türkülerinde acı gösterilmiyor, yaşanıyor. O yüzden şimdi Radyo Çağdaş'ta bu türkü suskun bir yangın taşıyanlara, geçer deyip geçmeyenlere gelsin. Hepinize keyifli dinlemeler.

Evet, Derde Bakın'la Özcan Türe bizlerle birlikteydi. Sözü müziği Vedat Gündoğdu'ya ait olan çok kıymetli bir eser. Tabii müzik yönetmenliğini kıymetli hocamız Erensoy Akkaya'nın düzenlediği ortaya böyle devasa bir şey çıkıyor. Evet, böyle kıymetli eserlerle devam ederken bir de Arif Kurt Gardaş eseri gelsin, ne dersiniz? Nadire teyzemiz yazmış, nasılsın Bernam güzel kızım, senden uzakta olan oğlum için Güler Duman'dan her an özlüyorum, çalar mısın? Çok özledim, öpüyorum canım kızım demiş. Nadire teyzeciğim ben de çok öpüyorum, Ümit'i de gerçekten çok özledim. Gurbet her yerde gurbet işte, yurt içi yurt dışı hiç fark etmiyor. Bir adım ötesi bile insana gurbet olabiliyor. Tabii ki de yayınlayacağım, kendine çok iyi bak, üzme lütfen kendine, çok çok öpüyorum. O zaman iki güzel türküyle sizleri baş başa bırakalım. Hemen sonrası buralardayız. Keyifli dinlemeler.

Gerçekten iki kıymetli eser bizi birbirimizden aldı diyebiliriz. Çok sevdiğim bir sanatçıyı şimdi sizlerle buluşturuyorum. Hakikaten Türk halk müziği deyince hani böyle A'sından B'sine kadar bütün sanatçılar mı bu kadar kıymetli, özverili, hani sanata düşkün olur? Onlardan bir tanesi de çok kıymetli hocamız İsmail Özlen. Hani yalan dünya derken bile sitem yok, bakın o kadar naif bir kabulleniş var ki. İnsanın elinden kayan şeylerin arkasına bakıp ilk defa kendinize dürüst olduğunuz andır aslında. Yani aslında bütün türkülerin de anlatmak istediği şey burada şu: malın, mülkün, makamın insan elinde durmadığını bilen tek bilgeliktir. Gelsin bakalım Radyo Çağdaş'ta kendini çok ciddiye almaktan yorulanlara, biraz durup nefes almak isteyenlere gelsin efendim.

Mustafa Bey'i dinlemekte bizi kandıran. Berna Selam, bugün dünya fazla anlam yüklediğimi fark ettim. Bir eser yayınlarsan sevinirim demiş. Cuk diye oturdu Mustafa Bey, yani yalan dünya eseri. Kandıra'ya da çok çok selamlar olsun. Kendinize çok iyi bakın. İyi yolculuklar diliyorum sizlere de.

Ne güzel değil mi bu tamburun sesi? Ben de bayılıyorum gerçekten. Böyle sen bir aysın demek herkesin söyleyebileceği bir cümle de değil aslında. Ay dediğimiz şey herkesin ışığının altında yürüyebildiği ama bakın kimsenin dokunamadığı bir yabancılıktır.

Evet, çok kıymetli bir eseri sizlerle buluşturduk. Şimdi ise Falkan Yeşilyurt deyince gerçekten albümünü çıkarttı. Çok kısa bir süre sonra geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu hayata veda etti. Çok kıymetli bir sanatçımızdı.

0: Tam albüm çıkarken bize de mesaj göndermiş, özellikle bana. Berna'cığım, albümüm sana emanet diye. Başımla gözümle dedim Arkan hocam. Yani ölümü beni çok etkiledi. Özellikle Antalya'da yaşamıştım ben bir dönem. Kendisi de Antalya'da yaşıyordu. Birçok kez yan yana geldik. Çok kıymetli bir isimdi gerçekten. Saygı, sevgi, rahmetle de yad edelim. Kuşlar geçer derken bile aslında asıl geçenin insan olduğunu fark ediyorsun. Sevdiklerin kanıyor sanıyorsun ama zaman herkesi biraz da alıp götürüyor maalesef. Sözüm kaldı dün. Serkan İsmit'ten merhabalar Berna, nasılsın? Hakan Yeşilyurt'tan bir parça istiyorum, çalarsan çok sevinirim demiş. Teşekkür ediyorum sevgili Serkan. Kuşlar geçer, bunu seçtim senin için. Umarım beğenirsiniz. Tüm Radyo Çağdaş dinleyicilerine derman olsun.
1: Berna ile iz bırakanlar.
0: Bu arada Nadire teyzemle Çiçek de beni dinlemekteymiş sevgili arkadaşım, çocukluk arkadaşım. Öpüyorum ikinizi de. Biriniz benim çocukluk arkadaşım, biriniz benim ikinci annem olarak. Nadire teyzeciğim, çok öpüyorum seni. Çiçekciğim, bütün çalan eserler sizlere derman olsun.

Bugün de bize şahitlik eden sevgili Karışık Ali olsun bakalım. Şahitlik ettikleri şey ise zamana, kayıplara, insanın kendine geç kalışına. Radyo Çağdaş da bu türkü artık geri dönmeyeceğini bile bile arkasına bakanlara geldi. Bir daha yaşanmayacak şeyleri hala içinde taşıyanlara.

Bakın ben bu türküyü ilk dinlediğimde bir özlem, bir geç kalan pişmanlık insan içine çöküyor. Diyor ki bağ bandım gül deremedim, derip yare veremedim. O gül tam koparılacakken kaçmış elden, yani yare verilecekken verilmemiş bir şey. Hayatın en güzel anıları, en kıymetli duyguları tam dokunacakken kayıp gitmiş. Diyor ya tez geçtiniz göremedim, geriye dönün seneler.

Evet, benim kıymetli yeğenim, canımın içi sevgili Yusuf Uytun beni dinlemekte. Diyor ki yolculara dinletiyorum seni. Teşekkür ediyorum canım benim. Çalan bütün eserleri sana armağan edin benim kıymetlim.

Evet, sıradaki bu eser Tülay Maciren ve Ali Haydar Güçlü, Ay Işığım Sensin. Bugün stüdyoda hava biraz daha serin ama içimizde ısıtan güzel bir ışık var.

Yani şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Gerçekten müzik de bu duyguya göre dokunmamış mı ya? Bağlamanın telleri usul usul titriyor. Ritim hafif. Arka planda belki bir kemanın işleyişi. Belki bir ney nefesi. Fazla gürültü yok. Hadi kulak verelim.

Ayfer Bardar bizlerle birlikte. Sözler zaten yürüye oturmuş, beste de tam üstüne basmış gibi. Hani bir dayanma gücü, son nefese kadar direniş derler ya. Ölmeyince sakın yerden ayrılma.

Efendim, gerçek sevgi bitirme hakkı vermez insana. Sevdiysen bitene kadar seversin. Ölene kadar. O kadar ya. Şimdi gözlerinizi kapatın biraz. İçinizden bir kez daha söyleyin ona kıratı. Ölmeyince sakın yerden ayrılma. Hadi en başa alalım parçayı. Şöyle keyifli bir şekilde dinleyelim. Sonrası yine buralardayız.

Sus kalmış. Bu türkü sizin bir yerinize de dokunmuştur illaki de. Sanki Sevda sizi ölünceye kadar dedirtti mesela. Bunu hatırlayabildiniz mi? Sakın. Yüreğinizdeki sevgiler bitmesin. Ayrılıklar geç kalsın. Radyo burada, biz buradayız. Bilmeyince sakın yardan ayrılma. Güzel bir eseri daha sizlerle buluşturmak istiyorum müsaade ederseniz. Bakın ne geliyor, sırada ne var?

Efendim, düşürdüğün aşkın narına adlı çalışmayı sizlerle buluşturmak istiyorum. Müsaadenizle Hira İzler Düş Beş Aşağı. Bir anda içinizdeki bütün soğukluk eriyor bakım, o nara düşmek. Nar gibi yanıyorsun, çatlıyorsun, suyunu akıtıyorsun ama yine de güzel yanıyorsun. Acı var evet ama o acının içinde bir tuhaf tatlılık, bir mest oluş var. Kısacası aşkın narına düşmek ölüm değil sevgili dinleyiciler. Tam tersi hayata tutunmaktır. Yanıyorsun ama yaşıyorsun. Yanıyorsun ama güzelleşiyorsun. Ve o yangın bitse bile küsü kalıyor içinde, ısıtıyor seni. Hadi armağan edelim tüm çağdaş dinleyenlerine. Deniz Bey'e armağan olsun. Ofisten kulak vermekte. Çokça teşekkürler.

Güzel bir Erzurum yöresine ait kıymetli bir çatışmayı da buluşturacağım sizlerle. Şöyle bir mesajlarımıza da bakalım. Merhaba Berna Hanım, nasılsın? Umarım iyisindir. Yaptığınız bu yayın gönlümüze, yüreğimize tarifsiz tercüman oluyor. Türklerimiz bizi maziye götürüyor. Kalbimize tatlı bir burukluk hissettiriyor. Özcan Türe'den Arpa Ektim parçasını çalabilirseniz sevinirim. Bu parça Dubai Port güvenlik personeline, ev yap temizlik personeline armağan olsun. Ayrıca Cengiz Özel falan birimize armağan ediyorum. Sevgi ve saygıyla Erkan Barçım demiş. Çok teşekkür ediyorum sevgili Erkan Bey. Tüm Dubai Port çalışanlarına, ev yap temizlik personellerine ve tabii ki amiriniz Cengiz Özalp'a da selamlarımız olsun sevgili Erkan Bey. Tabii ki derman edeceğim şimdi. Şöyle bir mesaj daha var. Merhaba yayınlar. Yine çok güzel bir yorum. Sizleri gün boyunca dinliyorum. Emeğinize sağlık. Bir de küçük bir zerzenişim olacak. Tabii ki hiç merak etmeyin. Saat kaç arası diye sorsam acaba ayıp eder miyim? Şimdiden teşekkür ediyorum sizlere. O zaman Kırmızı Gül Demet Demet türküsünü şöyle bir askıya alıyorum. Birazdan yayınlayacağım. Onun öncesi bir Özcan Türe'yi yayınlayalım. Sonrası kapanışımızı gerçekleştirmek için buralarda olacağız.

Evet efendim, saatler 14.58'i göstermekte. Yavaş yavaş kapanışımıza doğru da yaklaştık. Bugün Radyo Çağdaş'ta birlikteydik. Saatler 15'i gösterirken bugün de türkülerle, sözlü biraz durup düşünerek de geçirdik. Yani kimi bir parça geçmişi hatırlattı, kimi içimizi yokladı, kimi de sadece tutup dinlememizi istedi. Bazen müzikler, türküler böyle yapar, konuşmadan da anlatır. Evet, bu frekansta yalnız değilsiniz. Ne dinlerken, ne düşünürken biz buradaydık, siz de vardınız. Mesaj atan, dinleyen, kalbiyle eşlik eden herkese çok teşekkür ediyorum. Ben Deniz Berna. Bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Gönlünüzü çok yormayın ne olursa olsun. İnsan kalmaya devam edelim. Nasip olursa yarın yine aynı saatte aynı keyfi paylaşmak adına buralardayız. Yarına kadar kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.

0: Berna ile iz bırakanlar sona erdi.
1: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
2: Nostalji kuşağı başlıyor.

0: Nostalji kuşağı sona erdi. Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
0: Karadeniz zamanı başlıyor.

0: Öyle kolayca avlanmak yok.
1: Durdur şunları. Durdur şunları, orası mayınlı bölge, durdur.
2: Mustafa, bizi vuracaklar.
0: Vuramazlar.
2: O zaman elimiz hep mayın zaten. Buradan sağ çıkamayız.
3: Ölsek de kalsak da beraber.

insan olan gelir, nura çevrilir. Böyle kurulmuştur bu çarhı devran, mansur olan gelir, dara çevrilir. Böyle kurulmuştur bu çarhı devran, böyle kurulmuştur bu çarhı devran, mansur olan gelir, dara çevrilir, mansur olan gelir.

Pervaneler özün odlara yakar. Serçe kande olsa aslına çeker. Bülbül olan gelir güle çevrilir. Serçe kande olsa aslına çeker. Serçe kande olsa aslına çeker. Bülbül olan gelir güle çevrilir. Bülbül olan gelir güle.

yatır hastadır, Pir Sultan Abdalı yatır hastadır, elinde gülleri deste destedir. Ademoğlu bir acayip nesnedir, muhabbetli tatlı dile çevrilir. Ademoğlu bir acayip nesnedir, Ademoğlu bir acayip nesnedir, muhabbetli tatlı dile çevrilir.

Çanakkale'de, Çok Bayırı'nda, Kemal Yerinde ve daha sonra Adana'da.

Şey, sevmek gibi gidiyordu kadın. Adının anlattığı canın teni yakmasıydı. Bir bulut, evet ama asıl olan bulutun suyu yağmasıydı. Bir insanı sevmekle başlıyordu her şey ve boşanmak için en az iki şahit gerekiyordu.

0: Böyle zamansız güneşli, umulmadık mavi günlerde bir bekleme salonu yalnızlığına bürünüyorum. İliklerimdeki yitik aşkı sarhoş bir unutkanlığa ilikliyorum. Sanki şiirini bilmediğim bir Fransız akşamında kaldırım taşlarını sayıyorum kalbinin, içimde ayak izlerin, aylak bir yaz geçiyor avuçlarımda. Ve ben ne zaman kiminle sevişsem hala seni aldatıyorum.
1: Demem şu ki sevgili, bir yerinde yaşamın, birileri bittiğini anlatıyorsa durmadan sevdaların ve az buçuk tutunduğumuz yerinden basıyorsa yüreğimize, direnmek gerek. Direnmek gerek ki hem de nasıl. Hani diyor ya usta, o iyi insanlar o güzel atlara binip gittiler. Gitmemişler. Gittilerse de dönmüşler. Sevdaları zulalarında konuşacakları günü beklemekteler. Silahımsın. Başım havalarda gezerim, en yıkık günlerimde bile. Atımsın. Ölümü çiğnetmedin düşmanıma, karanlıkta kurşun yağarken üstüme. Karımsın. Dönümü paylaşan tarlamsın benim. Kollarımda uyuttuğum geceler seni, göğsüne sığındığım geceler seni, öfkemi bir tabanca gibi denediğim geceler sende. Kulaç atmışçasına kızılırmakta yorulup düştüğüm geceler sende. Ve ilk görüyormuşum gibi baktığım gözlerine, kızıltılı sonbaharlar, alabulut yazlar, tren tren yolculuklar. Seni ben ekmek paramız olmadığı günlerde de gördüm, yiğittim. Seni ben korkunun kara tırnaklı titrek elleri bileklerime bir hayalet gibi sarıldığı günlerde de gördüm, yiğittim. Seni ben zorlayıp o peygamber köşkünün kapılarını, hücreme temiz çamaşır ve sigara ve selam yolladığın günlerde de gördüm, yiğittim. Bir çift ateş karanfil, bir dost kitap ve bir bardak su gibi beklediğin günler de oldu hasta yatağımın başucunda, yiğittim. Soframızda kuş sütü, balık yumurtası yoksa da işçi ellerinin tadı, aydın gözlerinin balı var. Ne zaman kekik koksa, gül koksa çamaşırlarım, elma, erik, ceviz, zeytin, portakal, anam koksa çamaşırlarım, ucuz çamaşırlarım, ucuz sabunlarda ellerini alırsa. Ellerin canım karım, ellerin. Yaban güllerine, mısralara, pırnallara değen ellerin. Ellerin canım karım, ellerin. İki taştan bir un eden ellerin. Ve göller bölgesinin gül bahçelerinden, gül toplar gibi haziranda, şafakta, çetin kitaplardan bal toplayan ellerin. Canını okumuşlar ekmeğimizi, zincire yatırmışlar delikanlı günlerimizi. Kan etmişler ellerimizi, kan etmişler düşlerimizi. Canım gülüm kan. Gayri biz ölüm yok. Kavgayı, şiiri ve seni çok seviyorum.

Hep dik durdum anne. Ben sana hiçbir gün laf getirmedim, leke sürmedim. Ama göğsümü çok hırpaladım, kalbimi çok yordum. Ben hayatım boyunca en çok kendimi sordum.

Benim hiç sevgilim olmadı anne. Ne bir yuva kurdum, ne bir gün şansım güldü. Öpemeden bir bebeğin gıdısını, tükendi gitti çağım. Bir muhabbet kuşum vardı, o da yalnızlıktan öldü. Sen beni göğsünde hep acılarla mı soğurdun anne? Yoksa evlat diye koca bir taş mı doğurdun anne? Eziyet değilim, zahmet değilim, musibet hiç değilim. Bir senin mi balına sinek kondu söylesene. Doğurdun da beni neyle yoğurdun anne?

Benim hiç hayalim olmadı anne. Ne seni rahat ettirdim, ne kendim ettim rahat. Bir mutluluk fotoğrafı bile çektirmedi bu hayat. Kaybolmuş bir anahtar kadar sahipsizim anne. Ne omuzumda bir dost eli, ne saçımda bir şefkat. Say ki yollardan akan şu faydasız çamurdum anne. Say ki ıslanmaktım, üşümektim. Say ki yağmurdum anne. Bunca yıldır gözyaşını hangi denizlere sakladın? Oy ben öleyim. Sen beni ne diye doğurdun anne?

Yanlış anlamayın. Ben şair filan değilim. Sevmeyi, sevilmeyi sevdiğimden, sesime yükleyerek yüreğimi, diyeceklerimi art arda sıralıyorum. Bilinmedik şeyler de değil onlar öyle. Bizim kuşakta herkesin kayda değer bir öyküsü, unutulmayacak en az bir şiiri vardır. İşte yine öyle bunalım gecelerinden birinde bir türküden çıkıp yola demişim ki. Çoktan başladı geri sayım. Ben şimdi 41'indeyim. Kaç ay gördüm 14'ünde? Saymaya korkuyorum. Bir de dostları yitirince peşi sıra. Uyku tutmuyor. Ne zor şeymiş Tanrım. Bir daha uyanmamanın düşüncesi bile. Eskittiğim bağırları, kırıldığımız kışları, unuttuğumuz sonbaharları, boşa geçen yazları saymazsak, kayda değerde bir şey yok hani, hesaplaşacağımız güne ne kaldı? Şimdi her şairden bir mısra.

Şarkılardan arta kalanlar kulağımızda. Rakının susuzuyla delikanlıyız. Sevgilinin hayaliyle genç. Arta kalanı senin olsun diyerek koyulacağım da yola. Bütün iş bu rüyadan uyanmamakta. Ne kaldı şunun şurasında diyorsan bu yolculukta. Ay yola düşmeden gel. Yoruldum. Yol üstündeyim. Sen üstüme çıka gel.

tükendi taneler, kalmadı az. Yazıktır şu geçen ömre, yazık. Bir dost bulamadım. Gün akşam oldu.

yepyeni bir denizi 100 yıl eskileştirsek. İşte bu kadar yıldır seviyordum ben seni. Bir sahilin kumlarını tek tek okşamak gibi, deniz minarelerini bir ömre dizmek gibi. Denizlerimdeki yeşili sen çaldın. Rahat mısın bari? Yapılır mı? Korsan töresine aykırı sana o yeşil bize çok gerekli demedik miydi? Hiç mi düşünmedin istiridyelerin yüreklerini? Tut ki alacakaranlıkta bir şangırtı koptu şimdi. Bir adam denize bıraktı kendini usulca ayaklarına bağlayarak sevgisini. İki damla gözyaşı istesek yollar mısın ki? Deniz ölülerine mezar taşı dikilmez, bilirsin. Kaç yıl sonra da olsa bir deniz görsen, yanında kocan da olsa bir deniz görsen, hala duruyorsa gözlerindeki o yeşil sevgi ve denize bakınca buğulanırsa yeşil gözlerin, kocandan sakla, kıskanır belki. Şimdi kaç bin metre derindeyim bilmiyorum. İndiğimde bir perişandı deniz dipleri. Yosunlar yeşillerini unutmuşlardı. Tuz buz olmuştu istiridyelerin yürekleri. Önce gözlerinin yeşilini anlattım yosunlara. Verdim yanımda ne getirdiysem hepsini. Sonra bir bir topladım istiridyelerin yüreklerini. Şimdi bir yeryüzü öyküsüyle ben onları avutuyorum. Bütün denizaltı güzellikleriyle onlar da benim. Bir yol, bir yola. Yollar insana ulaşıyorsa yol da bizim, yolcu da. Göz gördüğünü yüreğe, el tuttuğunu emeğe yazıyorsa bizim. Düşmeyin kaygıya. Saklıyoruz sulamızda. Can bedenden çıkmadıkça biz bizdeyiz.

hiç göze gelmediler. Gözdesi de olmadılar kimsenin. Kimse farkına varmadı yalansız gözlerinin. Göz göz olduğunu yüreklerinin hiç anlamadılar. Oysa ne çoktular, ne kadar çocuktular. Çözülemedi bakışlarındaki tarifsiz sevdalar. Kim miydi? Sevgi mi? Büyüyünceye kadar cevapsızdılar. Oysa ne çoktular, ne kadar çocuktular. Sarıydılar ya da soluk benizdi. Çoğunlukla karaya yakın bir esmer. Ve onlar genellikle hiç burunlarını silmezler. Derin iç çekişleri bundandır. Dünyanın kahrından değil. Çünkü umurlarında değil onların farkında olmayan. Oysa ne çoktular, ne kadar çocuktular. Onlar çok ve çocuklar. Büyüyecek, adam olacaklar. Önceleri öğretmen, ebe, sonra doktor olmak isteyecekler. Bildiklerinden değil, en yakınlarında hep onları gördüler, hep onlar olmak istediler. Çalınmış geleceklerinden habersiz

o güzelim yürekleri delikanlılık edebiyatıyla körelttiler. Okumanın erdeminden, insan gibi yaşamanın bilimden geçtiğinden haberleri olsun istemediler. Ne kadar parlarsa parlasın hep suskun kaldı o gözler. Oysa ne çoktular, ne kadar çocuktular. Ahmet Arif'ten bu yana yolunu gözleyenlerin adı değişti, hepsi o kadar. Kuş balası, boğmaca, kara çiçek sıtma belki azaldı ama yeni nedenleriyle yürek enfarktı, kanser filan hala pusuda. Çaresizlik dağlara şırmakta. Yer yurt terk edildi. Gurbet artık sıla. Çalansa bildik değil, başka bir hava. Kırıldılar farkında olmasanız. Oysa ne çoktular, ne kadar çocuktular. Onlar çok ve çocuklar. Gözlerinden dillerine dökülürse bir gün sorular, sürdürebilecek miyiz aynı yalanı? Yoksa yine susturacak mıyız onları? Küçüldü dünya. Çoğu gitti, azı kaldı. Geçici demişlerdi körlüğümüze, biraz fazla uzadı. Oysa ne çoktular, ne kadar çocuktular. Onlar çok ve çocuklar. Sessiz de kalsalar bizi bağışlamayacaklar. Mazeretlerimize inanmayacaklar. Yaşamımızda görünmedikleri her karenin hesabını soracaklar.

Baba, anneme iyi bak olur mu? Benden sana evlat vasiyetidir. Baba, anneme iyi bak. Akşam büyük bir heyecanla televizyon izlerken sen şöyle gözünün ucuyla bir kez anneme bak. Yaşanmışlıklarını göreceksin o çocuksu bakışlarında. Yaşattıklarını, yaşatamadıklarını. Sana adanmış koskocaman bir ömrü göreceksin bakışlarında. Akşamları geç geldiğinde boğazına dizilen yiyemediği lokmaları göreceksin. Sen kızmayasın diye uyurken komşulara gidişlerini, bizim ağzımızı kapatmalarını, yüreğinin ağzına geldiği zamanları göreceksin. Baba, anneme iyi bak. Hanım ben gidiyorum dediğinde, sen merdivenleri inene kadar ardından bakan insana bir kez durup merdivenin 5. basamağında sen de bak. Gözlerinde sen daha gitmeden seni özleyen bir kadın göreceksin. Sokakta gördüğün arkadaşına sarıldığın gibi bir kez sarıl ona baba. Sıkıca, sevgiyle. Saatlerini harcadığın kahve sandalyesinde, yudumlarken bardağından çayını, hiçbirinin tadının annemin çayının tadına benzemediğini fark ederek, evde senin için yemek yapmanın telaşında olan o kadını düşün. Koyarak 3-5 kuruş yarım bıraktığın bardağın yanına, en hızlı adımlarınla koş baba, bırak kahveyi. Orada burada eğlenmeden, oyalanmadan, koşarak evine gel baba. Seni terk eden annen gibi, ardından bıçaklayan dost sandığın arkadaşların gibi, senin kıymetini bilmeyen evlatların gibi değil. Ne zaman düşsen, canın acımasın diye düştüğün yere çimen olan, her bayramda senin elini evimin direği diyerek öpen o kadına iyi bak baba. Ne kadar usulca çıksan da merdivenleri, senin geldiğini daha ilk basamakta anlayan kadına, yüzün asıksa, mutfağında sessizce ağlayan ama sana soğanın ne kadar acı olduğunu söyleyen kadına, sen hastaneye yattığında ağlarken uyuyan, uyanınca ağlayan, bu ev çok büyük geldi bana diyen anama iyi bak baba. Onun gözlerinde sana adanmış koskocaman bir ömür göreceksin. Şimdi sarıl şu güzel günde boynuna. Kim ne der diye düşünme baba. Tut ellerinden öpüver. O kadın benim anam baba. O kadın benim anam. Ve de ki ona, siyah saçlarımın terk ettiği yıllardan geriye bir tek sen kaldın. Ve ben bir tek sana kaldım. Hanım, bir tek sana kaldım. Anneme iyi bak baba.

0: fırtınadan arta kalmış bir teknede, tevekkül içinde, görkemli sakalı ve iğreti parkasıyla, gizlediği macerasıyla bir acayip adam yaşardı. Akşamları susardı, ben konuşsam kızardı. Bir sürgün kasabasıydı, bir eski zamandı, hazirandı. Çocuktum, evden kaçmıştım, gelip ona sığınmıştım. Küçücük bir koydu, sığdı. Burayı keşfeden belki de oydu. Uzaktan kasabanın ışıkları yanardı. İçim anneyle dolardı, ağlardım. Sufi şöyle bir göz atardı, gizli bir cigara sarardı, ağlardı. Sonra barışırdık. Ben flüt çalardım, cigara sönerdi, ağlardık. Nereden geldiğini bilmezdim, kimsesizdi. Belki kimliksizdi. Onun macerası onu ilgilendirirdi, kimseye ilişmezdi. Bir şeylere küfrederdi hep, tedirgin bir balık gibi uyurdu. Bazen kaybolurdu, arardım, yağmurun altında dururdu. Bir kalın kitabı vardı, cebinde olurdu, her gün okurdu. Ben bir şey anlamazdım, kapağını seyreder, duymazdım. Sakallı bir resimdi, kimdi, ne kadar mütebessimdi. Sordum bir gün Sufi'ye, söylediklerini niye anlamıyorum diye. Bildiklerini dedi, yüzleştir hayatla ve sınamaktan korkma. Doğru ile yanlışı ancak o zaman ayırabilirsin ve onu anlayabilirsin. Sonra gülerdi. Günlerim yüzlerce ayrıntıyı merak etmekle geçerdi. Sonra yine akşam olurdu, Sufi susardı, ben konuşsam kızardı. Tekneye martılar konardı, yüreğim Sufi'ye yanardı, ağlardım. Sufi denize tükürürdü, gökyüzünü tarardı, ağlardı. Sonra barışırdık. Ben flüt çalardım, yıldız kayardı, ağlardık. Bir sahil kasabasıydı, bir eski zamandı, hazirandı. Çocuktum, evden kaçmıştım, gelip ona sığınmıştım. Bir gün bir aksilik oldu, annem beni buldu. Sufi kaçıp kayboldu. Kasaba çalkalandı, olay oldu. Ben sustum, kanım dondu. Polisler onu bulduğunda tekti, felaketti. Herkes meydanda birikti. Karakoldan içeri girerken sanki mağrur bir tüfekti. Ansızın dönüp bana baktı. Anladın mı dedi. Anladım dedi. Anladım. Ve o günden sonra hiçbir zaman, hiçbir yerde hiç ağlamadım.
1: Beni her ölüm etkiler. Tanımasam bile üzülürüm yitirilmiş ümitlere, hiç gerçekleşmeyecek ideallere, yaşanmamış sevgilere üzülürüm. Bu yüzden korkarım yaşam ertelemekten. Ne yapılması, ne söylenmesi gerekiyorsa söylenmeli, yapılmalı. Seviyorsanız Sevdiğinizi bugün söyleyin. Sevdanızı bugün yaşayın. İşinizde yapılacak ne varsa bir an önce yapın. Yarın çok geç olabilir. Bir anda bitebilir her şey. Yaşamak için acele edin bence. Kısa yaşanmışlıklar yaşanmamışlıklardan daha iyidir. Geriye dönüp baktığınızda keşkeler çoğunlukta olmasın. Uzun vadeli hedefler için bile bugünden harekete geçmeli. Yarınlar çok uzakta olabilir. Daha okulda başlamıyorum üzertelemeye. Hep yarına yatırım, bugünü sonra yaşamacasına. İşe gireyim sonra, evleneyim sonra, çocuklar büyüsün sonra, emekli olayım sonra, sonra, sonra. Bu sürecin başında, ortasında yaşam her an sona erebilir. Sonrası olmayabilir. Fedakarlıklar güzel ama unutmayalım dostlar. Herkes kendi hayatını yaşar. Ertelenen sevdaların bedelini ödemiyor yaşam. Benim bildiğim.

Birazdan kudurur deniz. Birazdan dalgaların sırtından üst üste fışkıran rüzgarlar bir intikam gibi çıldırınca üstüne yüzüne şarkılar çarpar. Yüzüne şiirler çarpar. Ağlarsın. Sen artık buralarda duramazsın. O büyük sessizliğin bağrı mı olur? Kimsenin bilmediği bir ağrı mı? Gider kendine gömülürsün. Yoksa bu şehir, bu sokaklar seni alır kullanır. Seni alır kullanır. Santim santim çürürsün. Hani el değmemiş bir yanın vardır. Aynalara göstermediğin bir yüzün, kendine sakladığın bir hüzün. Hadi durma, üzülsen de sen üzülürsün. Kim fark eder boşluğunu? Ardın sıra kim ağlar? Bir intikam gibi çıldırmış bu sevdalar. Bir intikam gibi çıldırmış bu sevdalar.

bazen bir uçurum kalır. Bazen de martıların ardından velvele koparan bir leş kalır. Bir intihar gibi kuş dolunca sevdalar. Sırtını duvara yaslar, sırtını ağaca yaslar, susarsın. Sen artık hiçbir sözü kaldıramazsın.

bir sevda mı olur? Kimsenin kapını çalmadığı bir inziva mı? Tutar sıfırdan başlarsın. Yoksa bu ilişkiler, bu zaaflar seni yiyip bitirir. Seni yiyip bitirir. Dirhem dirhem azalırsın. Belki hiç söylenmemiş bir şarkın vardır. Henüz koy vermediğin bir kahkaha. Fırsatın olacak mı bir daha? Ne bekliyorsun? Yanılsan da sen yanılırsın. Kim hatırlar güzelliklerini? Senin için kim yanar? Bir intihar gibi fuş dolmuş bu sevdalar. Bir intihar gibi fuş dolmuş bu sevdalar.

Bu faslı da bize yakışan şekilde bitirelim. Özledim. Gözde, kaşta, kirpikte değil gözüm. Ben Barış'ı özledim. Özledim. Yardan öte söyleyecek sözüm vardı benim. Ben Barış'ı özledim.

sana senin aşk. İlk kendi yaşıyor sanmasa, sevdalar da tükenirdi, masalları da. Sonsuza kadar sürdüğü bilinsin diye midir nedir? Bittiği anlar ve ihanetler yazılmıyor kitaplara. Zümrüt'ün kalkışı da yalan aslında, kendini külünden yarattığı da. Ferhat'ın Şirin, Aslı'nın Kerem için öldüğünü kim gördü Allah aşkına? Sonsuza kadar sürsün diyorsan bu sevda, o zaman sevgili, o zaman vuslat yaşanmaya. Sana yazacak bir sen bırak bana. Öfkelerin orada kalsın. Kaçamaklar hanesinde değil ismin anlasana. Ömrümün tam ortasına kocaman harflerle yazmışım. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Herkese söylediğini bana söyleme diyorsun. Ama ne varsa sevdaya dair bizden önce söylenmiş biliyorsun. Bize düşen aşkı yalansız yaşamak. Hadi uzatma da uzat ellerini. Seni seviyorum. Seni seviyorum.

Büyüdükçe sentetik zamanlara kangren ayaklar bastım, izi kaldı ömrümün. Kara çaldılar yüzüme bütün kara parçalarında, elbette Afrika dahil. Parça başı çalışan kiralık katildi zaman. Gülüşüm Sivas yangını, ağlarsan kızma. Ölmek bile yakışıyor bazı adama.

her türküyü çalmaz bizim dilimiz. İçinde sevda olmalı. Gönüle giden yol olmalı. Sıyrılıp çıkmalı kınından, yürek koymalı kahramanları. Tınısı bir uçtan duyulmalı. Her türküyü çalmaz bizim telimiz.

Sevgilim, Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün iş Tahir'le Zühre olabilmekti. Yani yürekte. Yürekte. Mesela bir barikatta dövüşerek. Mesela Kuzey Kutbu'nu keşfe giderken. Mesela denerken damarlarında bir serumu. Ölme kayıp olur mu? Olmaz. Sevgilim, Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün iş Tahir'le Zühre olabilmekti. Yani yürekte sevgilim.

Seversin dünyayı dolu dizgin, ama o bunun farkında değildir. Ayrılmak istemezsin ondan, ama o senden ayrılacak. Yani sen elmayı seviyorsun diye elmanın seni sevmesi şart mı? Değil. Tahir Züğür'e sevmeseydi artık, yahut hiç sevmeseydi, Tahir ne kaybederdi tahirliğinden? Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün iş Tahir'le Zühre olabilmekte. Yani yürekte gülüm.

Hoş geldin kadınım. Hoş geldin kadın. Yorulmuşsundur. Nasıl etsem de yıkasamayacıklarını. Ne gül suyu, ne gümüş leğenim var.

Susamışsındır sevgilim. Buzlu şerbetim yok ki ikram edeyim. Acıkmışsındır. Sana beyaz keten örtülü sofralar kuramam. Memleket gibi esir ve yoksuldur odam. Hoş geldin kadınım, kadınım hoş geldin. Hoş geldin gülüm. Ayağını bastın odama. 40 yıllık beton çayır çimen şimdi. Kurban olduğum güldün, güldün. Güller açıldı penceremin demirlerinde. Ağladın, avuçlarıma döküldü inciler. Gönlüm gibi zengin, hürriyet gibi aydınlık oldu odam. Hoş geldin kadın, hoş geldin kadın, hoş geldin kadın, hoş geldin sevgilim, hoş geldin.

Bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar. Gül, ilk defa güneşe. Ve ben ömrümde ilk defa gökyüzünün bu kadar benden uzak, bu kadar mavi, bu kadar geniş olduğuna şaşarak, kımıldanmadan durarak baktım. Sonra saygıyla oturdum toprağa, dayadım sırtımı duvara. Bu anda ne düşmek dalgalara, bu anda ne hürriyet, ne kavgam, ne karım. Toprak, güneş ve ben. Bahtiyarım, bahtiyarım gülüm.

yakıp geldim. Demir yeri söküp geldim. Hayatımı yakıp geldim ey. Taş duvarları yıkıp geldim. Demir yeri söküp geldim. Hayatımı yıkıp geldim ey. Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden

avukat samanı üzüm tıraştı. Gözlerim şafak bekledim. Uzarken ellerim, kulağım kirişti. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken delice. Ah, verebilseydim keşke. Yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülke yarma. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, sulca acı verdi yanağımda tomurcuk. Pir Sultan'a düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Böklüce'yi, Torlak Kemal'i, insanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın, düşün ki o an güneşli, güzel günlere inanan mutlu bir Yusufçuk havalansın.

0: koparman lazım.
1: Yani benim güzel annem, Alaşafağında ülkemin yıldızı çınlak varken, o taraf yıldızlar içinde kendi bulup kanamıştım. Ne garip duygusu ölmek. Öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet giderken dar ağacına. Geride masa üstünde boynu bükük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp koklayacaktın. Belki bir umut taşıyacaktın koynunda. Yaşamak ağrısı asıldı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak isterdim. Ölmek ne garip şey anne. Bayram kartlarının tutsaklığından aşırık bayramı sedef bakmalı bir kutu içinde vermek isterdim çocukların eline. Sonra benim güzel annem damdan düşer gibi vurulmak isterdim bir kıza. Gecenin kıyısında durmuşum, kefenin cebi yok. Koynuma yıldız doldurmuşum, koşun çocuklar koşun, sabah üstüme geliyor. Kısacası güzel annem, bir çiçeği düşünürken ürpermek yok. Gülmek, umut etmek, gözlemek ya da mektup beklemek gözleri yatırıp bıraklar. Ölmek ne garip şey anne. Artık duvarları kanatırcasına tırnağımda şaşkın mutlu şiirler yazamayacağım. Mutlak bir inançla gözlerimi tavana çakamayacağım. Baba olamayacağım örneğin. Toprak olmak ne garip şey anne. Ölmek ne garip şey anne. Uçurumlar ki sende büyür. Dağdır ki sende göçer. Ben bayrak derim, çiçek derim. Çam diplerini açmış kanatlarını kozalak derim. Gül yaraklı çocuğa benzer. Yine de oğlunu yitirmek kim bilir. Ne garip şey anne. Her kavgada ölen benim. Bayrak tutan, çarpışan. Her kadın toprağı tırnaklayarak doğurur beni. Özlem benim. Kavga benim. Aşk benim. Bekle ben anne. Bir sabah çıka gelirim. Bir sabah anne bir sabah. Acını süpürmek için açtığında kapını. Bir sabah anne bir sabah. Acını süpürmek için açtığında kapını. Adı başka, sesi başka. Nice yaşıtım.

son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odaların. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yârim, yağmur yüreklim.

kadar. Çok sevdiğin yağmurlar bile sustu. Umutsuz bekledim sabaha kadar.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına?